0: ona bu partelde otobüse bindiğinizde şoför koltuğunda da rastlayabilirsiniz, bir televizyon ekranında da. Çok yönlü bir isim, yıllardır yürüttüğü gönüllü çalışmalarla da pek çok kişi tarafından tanınıyor. Özkan Lafadan'dan bahsediyorum. Bu hafta VDR Kosmo Türkçe'nin özel konuğu. Yani bizden, içimizden biri. 20 yıldır Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu yönetiminde gönüllü olarak görev yapan Yol TV Genel Müdürü Özkan Lafatan'la uğraşlarını, televizyonculuk mesleğini ve hayat hikayesini ayrıntılarıyla konuşacağız. Mikrofonda ben Adnan Ağaç, Kosmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Köln'deki stüdyomuza hoş geldiniz Özkan Bey.
1: Hoş bulduk. Buradan bütün dinleyicilerimize yürekten selamlar.
0: Sizi dinleyicilerimize öncelikle tanıtmak için biraz gerilere gitmek istiyorum. 1968 Kayseri doğumlusunuz. Sivas sınırındaki Altı Alevi Köyü'nden birinde dünyaya geldiniz.
1: Evet, Kale Köyü.
0: Liseye kadar Ankara'da, lise yıllarından itibaren de Eskişehir'de devam ettiniz hayatınıza. Çok da bilinmeyen ama dönemin en nitelikli meslek okullarından biri olan Demiryolu Meslek Lisesi'nden mezun oldunuz. Biter bitmez de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışmaya başladınız. Bu hayatınızın Türkiye dönemiydi. Sonrasında Almanya macerası başlıyor tabii ki. Ne oldu da düştünüz yollara? Bir gönül meselesi mi sürükledi sizi Almanya'ya?
1: Öyle de denebilir. Evlilik yoluyla Almanya'ya 1990 yılında geldim. O dönemin tabii ki koşulları şu andaki gibi değildi. Geldiğinizde çalışma müsaadesi ve benzeri sorunlarla karşı karşıyaydık ki en önemli sorun da dil sorunuydu. Bunu aşmak için de ilk etapta Türkiye'de devam ettiğim üniversiteden Wuppertal'da bulunan Bergische Üniversitesi'ne direkt paralel geçiş yapabildim. Ve oranın ekonomi bölümü ve öncesinde de dil kursuyla Almanya hayatına adım atmış oldum.
0: Almanya'ya ilk gelenler Almancayla bir sınav yaşarlar sosyal hayatta. Sizin böyle hatırınızda olan bir anınız var mı Almancayla?
1: Almancayla alakalı birçok hatıram var. Bunlardan bir tanesi dil kursuna gelen öğretmenimiz bize gelmişti. Çok merak etmişti, bir yemeğe davet etmiştik. Ben de konuklara davet ederken kaynım da o anda yanımızdaydı. Ben kaynımı takdim ederken Almanca Mein Schwager diejem yere Schwiege Sohn olarak takdim etmişim. Tabii bu da etraftakilerce çok komik karşılanmıştı yani damat olarak. Öğretmen de çok bozuntuya vermedi. Aklımda kalan ilk hatıralardan birisi. Şu anda tatlı bir tebessümle karşılıyorum ama o dönemde gerçekten üzülmüştüm.
0: Almanca öğrenmeye başlayan Almanya'ya ilk gelen hepimizin yaşadığı şeyler tabii ki bunlar. Almanya'da ekonomi okumaya başladınız, ardından da iş hayatına atıldınız. Ancak iş hayatınızda aslında hep meslek eğitimini aldığınız ulaştırma sektörü üzerinde ilerledi. Hava yolları için, kendi seyahat acentanız için ve uzun yıllardır da Wuppertal Toplu Taşıma Şirketi için çalışıyorsunuz. Kardeşiniz pilot, oğlunuz da ulaştırma mühendisliği okuduğunu öğrendik. Ailede genetik bir ulaştırma sektörüne yatkınlık var anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. Bu babamdan da kaynaklı. Babam da rahmetli, saygıyla anıyorum. O da zamanında 1964'te benim bitirdiğim Demiryolu Meslek Lisesi mezunu. Yani biraz ulaştırma sektörüne oradan da bir aşinalığımız var. Kardeşimin pilot olması yine Kara Harp Okulu'ndaki bir tesadüfü bir seneden dolayı oldu. Oğlumun ulaştırma mühendisliğine Almanya'da başlaması da yine aynı şekilde. Demek ki bizim şansımızla, gönlümüzle bu sektör üzerinde geçiyor. Memnunum. Hiçbir pişmanlığım olmadı. Kardeşim de çok memnun. Oğlumun da memnun olacağına eminim. Pek yakın zamanda zaten üniversiteyi bitirecek kendisi.
0: Peki bu mesleği yaparken hiç zorlandığınız oldu mu? Her gün onlarca insan, yüzlerce insan, hatta binlerce insanla karşılaşıyorsunuz ve binlerce insanla muhatap oluyorsunuz. Yeri geliyor sorun yaşıyorsunuz.
1: Şimdi bu meslekte eğer toplu taşıma içerisindeyseniz sadece göreviniz o aracı sürmek, yerine getirmek değil. Aynı zamanda şehir hakkında, o bölge hakkında, şehrin kültürel yapısı, demografik yapısı hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü bu yönlerde de sık sık sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Bu sebeple de çok yönlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Yani sadece ben otobüsü sürerim, duraklarda dururum mantığıyla bu meslekte ya da bu alanlarda başarılı olma ya da uzun süreli kalma şansınız yok. Aynı zamanda mesleğiniz gereği bütün yan faktörleri de öğrenmeniz, ilgi duymanız ve bunu benimsemeniz lazım. Her şeyden önce yaptığınız işi gönülden sevmeniz lazım.
2: Tekrar dönelim kişisel hayatınıza. Alevi bir köyün evladı olarak o kültür, gelenek ve inanç sizin için hep çok kıymetli oldu.
1: Evet.
2: Wuppertal'deki Alevi Derneği'nin de kurucularındansınız. Alevilikten bahsedince türküleri, deyişleri es geçmek olmaz tabii ki. Siz de sıkı bir Alevi müziği hayranı mısınız?
1: Evet, evet. Bu benim sadece Almanya'da başlayan bir tutkum değil. Türkiye'de çocukluktan itibaren başlayan bir tutku. Türkiye'de biliyorsunuz koşullar inancınızı öğrenme, yaşatma, tanıma fırsatı olmayan bir dönem. 1970'ler, 80'ler hatta 1990'lar daha kötü geçti. Dolayısıyla da inancınızla ilgili en yüksek bağ deyişler ve türküler, semahlar üzerinden kurabiliyorsunuz. Alevi ozanların yazdığı şiirler üzerinden kurabiliyorsunuz. Benim tutkum da bu yönüyle başladı. Ve bu yönde de ilk evimizde en çok müziği çalan Aşık Mahsuni Şerif de, onu da saygıyla anmak isterim. Ve daha sonraki dönemlerde de Türkiye'nin adeta hiti olmuş ve bu konuda bir arşivlik, bir öğreti niteliği taşıyan muhabbet kasetleri, muhabbet türküleri bence Alevilik konusunda bir farkındalık ve bir duyarlılık yaratan en önemli etkenler oldu. Ben de bu etkenlerden fazlasıyla etkilendim.
2: Birçok deyiş hayat felsefesi de içeriyor. Sizin en sevdiğiniz deyiş hangisi? Size en çok hangi ozan etkiler?
1: Beni en çok çocukluğumdan itibaren şu anda da hayatta bir Arif Sağ, iki Musa Eroğlu. Bu ekoller beni çok etkiler. Çünkü gerçeği, duyguyu, hissiyatı ancak benimsemiş, içselleştirmiş ozanların bağlamasından ve sesinden dinlediğinizde o şiirin ve deyişin manasını daha iyi kavrayabiliyorsunuz. O sebeple de ben en çok etkilendiğim iki ozan onlardır. Ama tarihte elbette ki bir Pir Sultan Abdal'ı, bir Yunus Emre'yi, bir Kaygısız Abdal'ı, Kazak Abdal'ı bu anlamıyla da buralardan hatırlatmakta fayda var. Repertuarım da geniştir bu anlamıyla. Ezberim de iyiydi yıllar önce. Türküleri kendi çapımda söylerim.
2: Kısa küçük bir şey söylemek ister misiniz peki?
1: Evrak-ı ezelden Afrikalem'de, Afrikalem'de bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar.
2: Dünyayı sevenler veli değildir, canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hale değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Özkan Bey. Gelelim boş zamanlarınıza. Sizin gibi aktif birinin asli bir işi var zaten ama bunun yanında 20 yıldır da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nda ve son yıllarda da ilaveten Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nda gönüllü olarak görev yapıyorsunuz. Bir de Çekirdek ailesini Alevilerin oluşturduğu Yol TV'de yayınlar yapıyor ve kanalın genel müdürlüğünü yürütüyorsunuz. Bilmeyenler için soralım, Yol TV nasıl bir kanal ve böyle bir yayın mecrasına neden ihtiyaç var?
1: Şöyle söyleyelim, Yol TV yayın hayatında başladığında şiarı sessizlerin umudu idi. Neden sessizler? Çünkü yıllardır özellikle televizyon ve radyo alanında Türkiye'de bu alana sahip kesimler tarafından dışlanmış, taleplerine, isteklerine yer verilmemiş, hatta isimleri dahi, Alevi ismi dahi televizyonda duysak bayağı bir heyecan yapan bir dönemden gelmekteyiz. Yani Yol TV'nin ortaya çıkış sebebi tamamıyla Alevi toplumunun kendi talepleri, istekleri ve sorunlarını farkındalık amacıyla bizim dışımızdaki kesimlerle buluşturmak, siyasetçilere ve siyasete bu konuda mesajlar veren ve içsel görevi reyting hesabı olmadan bir popüler kültürün, popüler anlayışın dışında tamamıyla toplumun sorunlarına odaklı bir kanal olarak kuruldu. Ve böyle bir kanalın hayat bulması, yaşaması, örgütlenme açısından ve Alevilerin geleceğe taşınması ve yaşaması açısından da hayati önem taşımaktadır. Yol TV'nin kuruluş amacı budur.
3: Aleviler gerek basında gerek sosyal hayatta çok fazla zorluklar yaşadılar. Diğer etnik gruplar, diğer inançlar gibi. Onlardan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi kısa bir nefes arası verelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bugün Bizden Biri serisinde konuğumuz 20 yıldır Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu yönetiminde gönüllü görev yapan Yol TV Genel Müdürü Özkan Lafatan. İlk bölümde sizi ve hayat hikayenizi biraz daha yakından tanıdık. Şimdi de gönül verdiğiniz Alevi toplumu için yürüttüğünüz fahri çalışmalara ve projelere bakalım isterseniz. Bugünlerde yeni bir kampanya başlattınız Özkan Bey. Sivas Madımak katliamı sanıklarından 3'ünün yaşadığı Almanya'da yargılanmaları için atılan yeni bir adım bu. 33 yıl, 33 can ve 33 yıl sonra adalet talebi. İmza kampanyası başlattınız. Neden şimdi, ne zamana kadar sürecek ve nihai hedefiniz nedir?
1: Şuradan başlamak lazım. Biliyorsunuz 1993'te Madımak'ta yapılan katliamda Türkiye'de katliamcılar, katiller adalete teslim edilmediler. Hukuken iyi bir şekilde yargılanmadılar ve birçok katil maalesef ya Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezdi ya da yurt dışına kaçırıldı ya da kaçtılar ve yurt dışında ve Türkiye'de yaşamlarını devam ettirdiler. Şimdi size basit bir örnek verecek olursam en son ölen bir katil Cafer isminde sözde Türkiye'de aranıyor ama öldüğü yer Sivas'ta karakola sadece 500 metre uzaklıkta ve yıllardır orada yaşıyor. Ya da birçok kişi yurt dışında pasaport değiştirebildiler, pasaportlarını değiştirebildiler. Düşünebiliyor musunuz? Sözde bunlar aranıyorlar. Son yıllarda da Almanya'da bu katillerden üçünün yaşadığı bilgisine ulaşıldı ve bu konuda da kurumsal Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ilgili makamlara müracaatta bulundular. Hukuk adamlarımız, hukukçularımız tarafından ve bu üç kişinin adresleri, kimlikleri belirlendi. Yasal işlemler başlatılacağı sırada da bir anda kaybedildiler. Ve biz anlıyoruz ki bu bir yıllardır korunan, bilinen bir durum. Sonrasında kısaca şöyle söyleyebilirim. 2012 yılında zamanın iktidarı tarafından Madımak katliamı ile ilgili yasal sürecin zaman aşımına uğradığını ve konunun artık kapandığına dair bir açıklama yapıldı. Mahkemenin öyle bir kararı oldu ve bunun üzerine de zaten hatırlarsınız Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bochum'da çok büyük bir karşı miting düzenlemişti. Sonrasında 2023 yılında benzer bir karar verildi ve en son arananlar da bu zaman aşımı kanuna tabi tutuldular ve dosyaları kaldırıldı. Şimdi bizleri inciten, üzen bir durum bu. Katillerin yargılanamaması ve son dönemde de bir bilgiye ulaştık. O da Suriye'de yıllar önce bir aileye tecavüzde bulunan, saldıran ve katleden bir katil, ezidi bir aileye yaptığı bu işlemden dolayı yıllar sonra Almanya'da tespit edildi ve Münih'te yargılandı. Ailenin şikayeti ve takibi üzerine ve Münih mahkemesinde de bu kişi ağır bir ceza aldı. Şimdi bu
0: emsal teşkil eden,
1: bir durumdu. Çünkü suç bu ülkede işlenmediği halde insanlığa karşı evrensel hukuk ilkeleri dahilinde olduğundan dolayı da Almanya'da yargılanabilme durumu bizim federasyonumuzun öncelikle genel sekreteri tarafından bu iş devreye sokuldu ve imza kampanyasının başlatılarak insanlığa karşı işlenen suçlarda yer, mekan ve zamanın önemli olmadığını, asıl evrensel hukuk gereği bu kişilerin bulundukları ülkelerde de yargılanmasının önünün açılmasını gerektiren bir taleptir aslında. İmza kampanyası yoğun bir katılımla bunu 10 Aralık'a kadar sürdürecek. 10 Aralık neden? Çünkü İnsan Hakları Günü. Aynı gün bu kampanya sonlandırılacak ve buradaki toplanan bütün imzalar federasyonun talebi üzerine, ki konfederasyonda da 9 ülkede de bu 9 ülke artı Türkiye ve diğer 4 ülkeyle birlikte geniş bir çapta bu kampanya yürütülüyor.
0: Hangi ülkelerde geçerli bu kampanya?
1: Bu kampanya şu anda Merkez Almanya ve büyük bir oranda da Türkiye ve ulaşabildiğimiz Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, İtalya, aynı zamanda Avustralya'da başladı. Kuzey Amerika'da ulaşabildiğimiz özellikle Alevi dernekleri üzerinden buralarda bu imza kampanyası ağırlıkta yürütülecek ve en son bizlere ulaştırıldıktan sonra da biraz önce söylediğim gibi ilgili makamlara teslim edilecek.
0: Aleviler tarih boyunca pek çok kez katliamlara uğradı. Ancak 1993'teki Sivas Madımak katliamı dönemin imkanları nedeniyle adeta canlı yayında dünyaya izletildi.
1: Maalesef.
0: Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şairler, yazarlar, müzisyenler, ozanlar, gencecik semahçılar göz göre göre katledildi. Alevilerin vicdanında kanayan büyük bir yara ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir travma bu. Peki Almanya'da yaşayan firari zanlılara dair bilinenler neler?
1: Bilinenler burada bir tanesinin bir dönerci dükkanı işlettiği, diğerleri hakkında da çok detaylı bilgiler verilmedi. Ancak şunu söyleyebilirim, Türkiye'deki mahkeme sürecinde bu üç sanığın Almanya'dan iadesi avukatlar tarafından talep edildi ve mahkemenin verdiği karar şuydu: kırmızı bülten çıkarıldı, kırmızı bültenle bu kişiler aranıyor, Almanya'dan bu talepte bulunuldu ama adreslerine ulaşılamıyor. Mahkemenin, Türkiye'deki mahkemenin savunmaya verdiği cevap buydu. Bunun üzerine de federasyonumuz bu kişilerin kırmızı bültenleriyle ilgili makamlara müracaatta bulundu ve ulaştığımız bilgi mahkemenin söylediğinin tam tersiydi. Ne kırmızı bültenle aranıyor ne de Almanya'dan bu kişiler iadesi talep edilmişti. Bizim ulaştığımız bilgiler bu. Maalesef bu katiller bilinçli bir şekilde korundu, korunmaya da devam ediyor.
0: Peki Almanya yargısı bu konuda adım atacak mı sizce?
1: Atmasını istiyoruz, bekliyoruz. Umudumuz yüksek. Bu konuda da siyasi çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bir komisyon olabilir ve bu konuda araştırma yapıp siyasi açıdan, yani siyasi dediğimiz federal meclisteki bir çalışmanın önemi burada büyük. Ama bunun yanı sıra da bütün Avrupa'nın ve Türkiye'nin, daha doğrusu dünyanın ortak talebini Almanya yargısının, Almanya hukukunun görmemezlikten gelmesini de umut etmiyoruz, beklemiyoruz. Bunu ciddiye alacaklarını ve bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz.
0: Yıl 2026, yapay zeka konuşuyoruz, teknoloji konuşuyoruz, uzaya gitmekten bahsediyoruz. Ama hala Türkiye'de Aleviler hedef alınıyor, önyargılar hala çok büyük. Eşit yurttaşlık ve inanç grubu olarak resmen tanınma talepleri karşılanmıyor. Aksine Almanya ve Avrupa'da örgütlü olan Aleviler ve federasyonlar da sık sık hedef gösteriliyor. Neden böyle sizce? Bu öfkenin ya da direncin kaynağı nedir?
1: Bu direncin kaynağını çok çeşitli bakmak lazım. Siyasi, kültürel, demografik birçok etkenler var. Siyasi olarak baktığımızda mevcut sistem kendisine itiraz eden, söylediklerine karşı koyan, kendi taleplerini direnen bir toplum karşısında istemiyor. Yani son yıllardaki ana tema budur. Alevi toplumu yüzyıllardır kendi genlerinde bulunan, asla zalime boyun eğmeme ve kendi inancını koruma, yaşatma düşüncesi mevcut sistemde rahatsızlık yaratıyor. Çünkü mevcut sistem kendisine makul bir vatandaş istiyor. Özellikle dini yönden Sünni, itiraz etmeyecek, kendi sistemine uyacak, sorgulamayan, yargılamayan bir vatandaş maalesef tarifi var. Ve hatta zaten buradan yola çıkarak da asıl sorun da burada başlıyor. Alevileri tarif etmeye kalkıyor. Alevilik, evet diyorlar, bir kültürdür. Gidin oturun, işte bağlama çalın, türkü söyleyin. İstiyorsanız kendi aranızda da muhabbet edin. Ama bir kimlik olarak, bir inanç grubu olarak siz diğer grupların içindesiniz ve biz sizi böyle görüyoruz. Yani temel sorun bu.
0: Özkan Bey, gelin yeniden en başa dönelim. Kayseri'nin o küçük köyünde dünyaya gelen Özkan Lafatan'dan o günlerden bugünlere ne kaldı? Almanya sizi nasıl değiştirdi diyeyim.
1: Almanya, evet.
0: İyi ya da kötü?
1: Beklemediğim bir soru. Tabii ki iyi yönleri var. Özellikle örgütsel mücadelede, kimliğimin oluşmasında, siyasi ve ideolojik kimliğimin tarifinde Almanya'da yaptığım çalışmalar ve Almanya'daki yaşadıklarım bana büyük katkıları oldu. Ama tabii ki buraya geldiğimde de bu duygularla gelmiştim. Ben Türkiye'de de hem memurluk yaparken aynı zamanda derneksel ve örgütsel çalışmaların içerisine giriyordum. Hatta Türkiye'deki ilk memurların sendikalaşması konusunda ilk eylemleri yapan demiryolu memurlarıydı ve onların içerisinde ben de gururla yer almıştım. Yani böyle bir tabanım vardı. Almanya'da bunları geliştirdim. Ama tabii ki Almanya'nın bizden aldıkları da var. Yaşamımızda hep özlemle, hasretle geçmişe baktık. Bu da bizi yıprattı. Türkiye'deki aldığımız kültür, aldığımız temel bilgiler, aile ve benzeri arkadaşlıklar, dostluklar hep bir özlemle, hasretle bakıldı. Benden aldıkları da o. Ama teraziye koyduğumuzda burada tabii artık kök saldık. Artık Almanyalıyız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama gözümüz halen Türkiye'de.
0: Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu yöneticilerinden Yol TV Genel Müdürü Özkan Lefatan stüdyo konuğumuz oldu. Ayağınıza yüreğinize sağlık Özkan Bey.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize.
0: Bu ve diğer bölümlerimizi ARD, Sound ve Podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Adnan Ağaç. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur. Sabahtan akşama yediğiniz kuru